0: arkadaşlar.
1: Süper.
0: Diye saat fazla nem olsa en iyi yaşamı sana.
1: Çapa.
2: Special 406, could you do a 403-21 when you get a chance?